0: पूरे मार्केट आपके चाय पीते हैं
1: जी। दानियाल भैया इसी तरह चाय हम बनाते हैं, ये लोग सारा शुक है इसी चाय का। खास कर ये बंदा माना चार पे बिल्कुल मरते।
2: تازه قربان بشم څنګه دې زوی نن سودا هغه سره ودرېږدلې داسې لیونه یې بس سر پورته که لېشي بس یو مټ بس
3: کوم یې ته ګوره
2: سم ودرېږه خوله سم ونیسه Razı asla kam yok. Razı. Sır portak. Kula bana onuz. Kula bana onuz. O ne orsan gadi?
4: Ha? Garda mış garda korun bu gülistan ki.
2: Sen ki?
4: Ne
2: diye kam?
4: Ne? Ta gör dayım da mama azıydı. Dan rolü da.
2: Kam yok.
4: Dan dayı da ne kadar?
5: Dan mama.
4: Atasın. Dan da azıym kurtuk.
2: Atasın bir açar talaga.
4: Se kurt oldum. Smuş fa kon. Ne ola ko?
2: Kon de ki talaga.
4: Şefan. Dona amurda keder dayım anlaştı ki.
2: İncili sarım jorkum.
4: Ya. Amma kim o?
2: Da gadi.
4: Gör sastar da diyesi var ki.
2: Hasta bir inanıyorum. Ben de sevdiğim.